0: Darin hala gibi bir yere vermek yani kurtarayım. Ay baba bir yere vermek yani kurtarayım. Hadi hadi hadi darin verir yeri kurtarayım. Hadi mi gel yayın. Devam et kurtarayım. Hadi gel kurtarayım. Kira yok bunu tabarın et o nari kurayım. Kurtarayım. Paradu bunu yok ama haberi bunu tabarın et o
1: Gel ayak gibi denler.